Size de iyi akşamlar, aşk olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Duygu. Salı, yine bir salı akşamı beraberiz. Türkiye Özlem programında Radyo Munot'tan sizlere sesleniyoruz. İsviçre'nin kuzeyini, Kuzey Şafağazı'ndan. Evet, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bir yandan. Çünkü özledim, biliyor musunuz, sizleri. Yine böyle mikrofon başına geçip sizlerle sohbet edip sizlere seslenmeyi, burada kavuşmayı, sizlere keyifli, güzel bir iki saat diliyorum. Yaslanın arkanıza. Artık rüzgar bizi nereye götürse bu akşam oralara gideceğiz. Evet, başladık. Hadi bakalım. Birazdan gündemimizle, konularımızla sizlerle sohbete başlayacağım.

Evet, geldik mi bahar aylarına? Hafif havalar ısınsa da tam anlamıyla ısınmasa da sıcaklığı hissetmesek de saatler, evet, bir saat ileri alındı. Artık yaz saati uygulamasına geçildi İsviçre'de ve Türkiye'de de havalar çok iç açıcı değil. Bahar ayları orada da tam anlamıyla hissedilmiyor. Aramızdaki saat farkı bir, oranın da gündemi yoğun, bizim de gündemimiz yoğun elbette. Ve şöyle, hafta sonu biliyorsunuz İsviçre'de bahar festivali gerçekleşti. Bu İsviçre'de aslında bir gelenek. İsviçre'de baharın gelişini kutlamak için her yıl düzenlenen, her yıl gerçekleşen bir etkinlik. İlkbahar festivali. Burada doğanın uyanışını, kışın sona erişini simgeleyen köklü bir gelenek olarak burada bu festival gerçekleşiyor. Özellikle Almanca konuşulan bölgelerde yaygın olan bu kutlamalar, yüzyıllar öncesine dayanan mevsimsel ritüellerden ortaya çıkmış. Bugün burada ilk yarıda birazcık bundan bahsedeceğim, bir kısmında ilk yarının en azından. Ne zaman başladı peki bu Frühlingsfest geleneği ve neyi temsil ediyor? Tabii kesin bir başlangıç tarihi yok ama kökenleri Orta Çağ Avrupa'sındaki pagan bahar ritüellerine kadar uzanıyor. Bu ritüellerde insanlar peki neler yapıyor? İşte kışın bitişini kutluyorlar, doğanın yeniden canlanmasını selamlıyorlar, dileklerini, güzel dileklerini diliyorlar, bereketli bir yıl diliyorlar ve bunun amacıyla da çeşitli törenler düzenleniyor. Zamanla bu gelenekler tabi Hristiyan kültürüyle harmanlanıyor ve günümüzde daha çok kültürel bir festival haline gelmiştir. Festivalin temel anlamı da şu şekilde: yenilenme, umut ve yeni başlangıçlar. Peki festivalde neler yapılır? Bu festivalde neler oluyor? Festivalde İsviçre'nin farklı şehirlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Farklı kantonlarda. Mesela çiçek süslemeleri, bahar pazarları, standlar farklı, sponsorlar elbette var, canlı müzik, işte halk dansları, yöresel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu standlar, çocuklar için oyun alanları, atölyeler, bazı bölgelerde kışı temsil eden figürlerin yakılması yine kışa veda sembolü olarak gerçekleşiyor. Peki bu etkinlikler nelere aslında alan açıyor? Hem yerel halkı bir araya getiriyor, hem de kültürel birlikteliği bu alanda güçlendiriyor ve insanlar bir araya gelip daha aktif bir şekilde bu kutlamayı yapıyorlar. Ve aslında biraz da orada hangi kantonda gerçekleşiyorsa orada yaşayan halk da kendini biraz da umutlu ve iyi hissediyor. Peki Şafhausen'da bu bulunduğumuz kantonda festival ne zaman gerçekleşti? Bu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. 28-29 Mart tarihlerinde. Biz iki günde katılabilme fırsatımız oldu. Bir gün arkadaşlarım ve çocuklarla gittik. Bir günde eşim, kızım, ailecek gittik. Gayet güzel, keyifliydi. Ama şöyle bir fark vardı geçtiğimiz yıllara göre bence. Biraz belki erken yapıldığı için hava çok sıcak değildi. Yani hava biraz soğuktu. Havanın çetin şartları belki katılımı ve ne bileyim insanların duygusunu etkilemiş olabilir. Yine güzeldi, olumluydu ama cumartesi günü biraz daha yağmurluydu. Pazar daha iyiydi diyebilirim. Gerçekten çocuklarla böyle ailecek, keyif alınacak bir etkinlik diyebilirim. Güzel vakit geçirebiliyor insanlar, baharı bir şekilde karşılıyorsunuz ve o umut içinize yerleşmiş oluyor. Bahar temalı etkinlikler gerçekleşti, işte ailelere yönelik aktiviteler, standlar, çak çevirmeler, gösterişli traktörler, araçlar, değişik ekipmanlar, bunların tanıtımı, tabii kantonun temsilcilerinin de yer aldığı standlar, işte polis gibi veya işte nasıl diyeyim, mesela yerel ürünlerin, aslında ham maddelerin kullanıldığı, işte süt, inek sütü vesaire, bununla yapılan ürünler,
işte doğaya verilen önem zaten ortada. Bununla ilgili üretilen, kullanılan ham maddelerle oluşturulan ürünler yine bu standlarda tanıtıldı. İşte sigorta firmaları, araba firmaları vesaire, bunların hepsi vardı. İçecek, yiyecek sektöründen temsil eden, işte daha çok bu kantonda ve İsviçre'de bulunan yiyecek içeceklere özgü yine yer aldı. Ve yerel üreticilerin katıldığı küçük pazarlar vardı. Sosyal buluşmalar öne çıktı. Özellikle uzun ve soğuk geçen kışın ardından insanlar için bu festival nasıl oldu bizim için? Dışarı çıkıp sosyalleşmek ve baharın enerjisini hissetmek için önemli bir fırsat sundu. Aslında bize bu festival şunu hatırlatıyor. Doğa gibi biz de her kıştan sonra yeniden başlayabiliriz. Bahar sadece aslında bir mevsim değil, aynı zamanda bizler için bir umut duygusu. Çünkü hepimiz farklı şeyler hissedebiliyoruz bahar gelince. Biraz daha hareketlenebiliyoruz. Duygusal olarak daha umutlu, daha farklı hissedebiliyoruz. Dolayısıyla hepimizi birazcık hareketlendirip neşelendiriyor diyebiliriz. Çünkü bahar aylarında şöyle bir laf vardır ya, gelince bahar ayları gevşer gönül yayları, biraz şaka mahiyetinde. Gerçekten daha böyle yumuşamış, daha umutlu, daha cıvıl cıvıl olabiliyoruz. Umarım bize de bu müjdeleri, bu olumlu duyguları getirir bahar diliyorum. Ve bu konumuzu burada kapatıyorum, bir şarkı molası verelim, tekrar devam edeceğiz.

Evet, bazılarımız benim gibi böyle hafif esintili yaz gecelerini özledi mi? Bilmiyorum, yalnız mıyım bu konuda? Değilimdir muhakkak. Ama gerçekten özledim. O denizin dalgalarının sesinin kıyıya vuruşu, yakamoz, gecenin eşsiz görüntüsü gökyüzünün, oturuyorsak beraber bir şeyler içip atıştırıyorsak, sohbet ediyorsak, o masanın eşsiz huzuru, neşesi. Gerçekten o serin serin hafif esen rüzgarın bizde yarattığı duygu eşsiz değil mi ya? Her mevsimin ayrı güzelliği var. Ama tabii hangisinden biraz uzaktaysak onu biraz daha özlüyoruz galiba. Günler biraz daha uzadı tabii. Hafif hafif havaların ısınmasıyla bahar aylarında, yazın biraz daha fazla olacak tabii bu. Hava geç kararacak haliyle. Ama şunu fark ettim. Mesela erken kalktığımızda gün o kadar uzun ki, yani gün o kadar verimli geçme ihtimali olan bir zaman ki, bunu istediğimiz gibi değerlendirebiliriz. Bu bizim seçimimiz tabii ki. Ve şunu düşünüyorum, eğer planladığımız şeyleri, yani böyle çok çalışkan, çok azimli, robot gibi çalışarak, belki yanlış benzetmeler yapıyorum olabilir ama böyle bir şeyden bahsetmiyorum kesinlikle. Yani aktif bir şekilde dakika dakika, işte saatlerimiz, zamanımız ayarlı bir şekilde çok çok aşırı verimli çalışmaktan, görevlerimizi veya yapmaktan çalışmak zorunda da değiliz. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani günün gerçekten uzun olduğunu fark ettim. Mesela ben bir günümü anlatayım, onu fark ettiğim günümü. Mesela sabah kalktım. Birazcık böyle ufak esneme hareketleri yapıyorum sabah. Artık telefonu elime almıyorum. Eskiden yaptığım alışkanlıkları azalttım diyebilirim. Hafif esneme hareketleri. Eğer zamanım varsa biraz yoga veya pilates yapıyorum matımın üstünde. Ve sonra kızımı işte hazırlanmasına yardım edip okula uğurluyorum. Eşim gidiyorsa sabah onu, değilse o, bazen değişiyor zamanı. Ve sonrasında işte bilgisayarımı açıp maillerime bakıyorum. Su içtikten sonra ben bir saat falan, bir iki saat kahvaltı etmiyorum. Sonrasında o kontrolümü yaptıktan sonra, egzersizimi yaptıktan sonra kahvaltımı ediyorum. Daha doğrusu etmiyorum. Şöyle biraz daha evi toparlayıp havalandırdığım için ocağımları kapatıp biraz etrafı toparlayıp sonra o şeyi hallettikten sonra kahvaltımı hazırlıyorum, ediyorum. Sonrasında onu toparlayıp eğer vaktim varsa bir kahve içmeye gittim mesela kendim. Sonrasında dönüşte kızımı biraz turladım, gezdim. Sonrasında kızımı dönüşte aldım okulundan. Sonra eve geldik beraber. Sohbet ettik. Hafif böyle biraz gülüştük. Kız neşesi diye bir şey var yani, bazen olunca çok iyi hissediyorum. Hatta kızım şunu söyledi bana geçenlerde, konuyu bitireceğim tabii ki. Anne dedi, yetişkinler çok soru soran bir çocuk, çok meraklı bir çocuk. Maşallah hepimizin evladını Allah bağışlasın hepimize. Yetişkinler içindeki çocuğu büyüyünce kaybediyor bence anne dedi, ve bunu kaybetmemelisin sen dedi de. Sanki zaman zaman senin içindeki çocuk da yok anne dedi. Beni kızıp uyardığında falan dedi özellikle. Babam da aynı şekilde dedi. Ama dedi, içinizde çocuk olduğunu biliyorum, bazen sizinle çok eğleniyorum dedi. Çok haklı. Dedim ki kızım, dedim, bazen biz gün içinde sorumluluklarımız, işlerimiz, yoğunluğumuz, yoruluyoruz ve gerçekten bazen o çocuğu hatırlamıyoruz. Hani daha ciddi, daha zor işlerle uğraşıp çok meşgul olduğumuz için, birçok şey düşündüğümüz için o çocuğu unutabiliyoruz. Bazen belki tahammülsüzce sana yüksek çıkış yapabiliyoruz gibi gibi dedim. Ama dedim, o orada yaşıyor. Anne dedi, onu hep hatırlayın dedi. O orada dedi. Hatta dedi, hala henüz doğmamış çocukları da orada dedi gibi, böyle hani eski çocuk, küçük duyguyu hatırla falan dedi böyle. Çok dokundu. Sonuçta duygusal bir şey, sohbet bu. Ama bir yandan da çok
bilgilendirici ve hatırlatıcı aslında. Çocuklar bize, çocuklarımız ve çevremizdeki birçok insan bence bize birçok şeyi öğretiyor. Ve bunun için bu insanlar karşımıza çıkıyor veya Allah tarafından, Yüce Yaradan tarafından gönderiliyor. Her anımıza şükürler olsun. Ve sonra işte yemek hazırlayıp yemeği kızım yiyor, ona veriyorum. Sonra işte eşim geldikten sonra eşimle beraber yiyoruz. Sonra bilgisayardaki o esnada tabii boşluklarda hep işlerimi hallediyorum. Araştırmalarım, yazılarım, yapılması gereken işler, görevler, onları hallediyorum. Arada fırsat bulursam bir şeyler içiyorum. Onun dışında bazen de fırsat buldukça başka bir şeyler okuyorum. Beğendiğim mesela YouTube kanallarında güzel içerikleri dinlemeye çalışıyorum. Bazen de bomboş şeyler dinleyip izliyorum akşam saatlerinde kafam dağılsın diye. Eşim evdeyse onunla beraber yapıyoruz. O yoksa da tek başıma yapıyorum. Ve işte çamaşırdır, bulaşıktır, yemektir, bir arkadaşla sohbettir, telefon görüşmeleridir, iştir, çocukla ilgilenmektir, dışarıdır derken aslında gün içinde bir sürü şey yaptığımı fark ettim. Ya dedim, bugün ne kadar dolu dolu geçti ve dışarıda gülümsediğim insanlarla da tatlı bir iletişimim oldu. O enerjiyi de yaydığımı ve aldığımı hissettim. Bu da çok iyi geldi. Çok güzel bir gündü. Çok iyi hissettim. Ve aslında biz kendimizi değerli hissetmeyi hatırladığımızda bazen bunu unutuyoruz çünkü. Daha keyifli ve güzel bir gün geçirebiliyoruz, anlar geçirebiliyoruz ve çevremize o ışığı yayabiliyoruz. Bunu belki unutuyoruz yaşadıklarımızdan, belki gün içindeki koşturmamızdan, belki tatsız bir olay sonrasında olabiliyor. İnsanız, her şey başımıza gelebiliyor. Ama bunu kendimize hatırlatalım ya. Ve kendimize öz bakımımızı, öz ilgimizi bedensel ve psikolojik olarak ihmal etmeyelim bence. Çünkü kendimize iyi geliyorsak çevremize de muhakkak iyi geliyoruz. Yani bir çocuğun büyürken özellikle uzmanlar 0-10 yaşına kadar annesinin babasının mutluluğu ifadesinden algılıyorlarmış. Mutlu olabilme kapasitesini, yani bir mutluluğa olan inancını. Dolayısıyla biz iyiysek eğer çocuğumuz da iyi. Yani biz kötüysek çevremizdeki herkes de kötü olabiliyor. Yani kendimize yatırım yapalım, kendimizle meşgul olalım daha çok çevremizle olmaktansa. Tabii ki arada dedikodu yaparız, sohbet ederiz, eğleniriz elbette ama önce kendimizi bilelim ya. Çünkü başkası ne yaparsa yapsın, bakın, ister yalan söylesin, ister manipülatif davransın, ister arkanızdan konuşsun, ister yokmuş gibi davransın, ne yaparsa yapsın aslında o kişi kendisine yapıyor, size bir şey yapmıyor. Bunu algıladığınızda çok rahatlıyorsunuz ve hafifliyorsunuz. Yani mesele benimle ilgili değil, mesele onun davranışı, onunla ilgili. Ben istersem hayatımda var, ben istemezsem yok. Ben sınır çizebilirim veya o sınırı kaldırabilirim gibi gibi. Evet, devam ederiz sohbetimize. Hafif derin konulara girdik. Ama bu zamanın uzunluğu, verimliliği, bizim tercihlerimiz, seçimlerimiz, bununla ilgili devam edeceğim sohbetimize tabii ki.

Evet, nerede kalmıştık? Tam olarak nerede kalmıştık? Hangi konuyu konuşuyorduk? Tabii ki hatırlıyorum. Sizi yokluyorum. Burada mısınız? Hala burada mısınız? Buradaysanız çok teşekkür ediyorum bana hala eşlik ettiğiniz için. Hep eşlik edin. Hep bizimle olun, bizimle kalın programda. Çünkü sizin katılımınız, desteğiniz, yorumlarınız her zaman bizler için çok önemli. Evet. Bir günümüzün ne kadar uzun olduğundan, istersek ne kadar verimli olabileceğinden bahsetmiştim. İki tane güzel şarkı dinledik az önce. Onlardan önce bu sohbetimize bunları değinmiştik sohbetimizde. Cümleyi toparlayamadım. Evet, haliyle yoruldum bir de. Bugün de yoğun bir gün geçirdim ama çok güzel, verimli bir gündü. Kazasız belasız, çok şükür sorunsuz atlattık bugünü de diyelim. Ve aslında gün içinde hayatımızda günlük hayatın koşturmacasında çoğu zaman fark etmiyoruz. Ama aslında bizi ayakta tutan da bazen küçük şeyler var. Peki o küçük şeyler ne? İşte onlardan biri arkadaşlar rutinler, rutinlerimiz. Rutin dediğimiz şey her gün ya da belirli aralıklarla tekrar ettiğimiz alışkanlıklarımız. İşte alışkanlıklarımız zaten hayatımızı oluşturuyor. Hayatımızı şekillendiriyor ve belki de en önemlisi şu, insana güven hissi veriyor rutinler. Öyle değil mi? Sabah kalktığınızda aynı şeyi yapmak. Ya her gün aynı yaşamaktan bahsetmiyorum elbette. Ama belli minik ufak rutinlerimizin olması hem bizi gün içinde hayata bağlıyor, hem güvenli hissettiriyor, hem de her şey yolunda duygusunu veriyor. Çünkü hayat her zaman kontrol edilebilir değil. İşte o rutinleri yaptığımızda sanıyoruz ki bir şeyler hala yerinde ve kontrol edilebilir. Bu da bizi güvende hissettiriyor gerçekten. Sabah kalktığımızda kahvemizi aynı şekilde içmek. İşte şekerli mi, şekersiz mi, yanında bir şey var mı yok mu veya çayınızı. Çocuğumuzu aynı sözlerle uğurlamak ya da akşam eşimizi aynı sözlerle karşılamak. Birbirimizle bir araya göz göze geldiğimizde aynı bakışları sözsüz bir şekilde birbirimize ifade etmek. Aynı anlamı taşımak orada ve yaşamak. Bunlar bize her şey yolunda duygusunu veriyor aslında. Mesela her akşam yürüyüşe çıkmak. Veya öğleden sonra artık nerede sizin bu rutiniz yer alıyorsa. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Bende de bu böyle. Peki neden rutinler bizi bu kadar rahatlatıyor? Çünkü belirsizliği azaltıyor. Zihni yormuyor. Karar yükünü hafifletiyor. Çünkü o bildiğimiz yani otomatik pilotta belli bir zaman dilimi var gün içinde birkaç tane. Onları yaşıyoruz. Onlar belirli. Onlar cepte diyoruz. Yormuyor bizi. Onlar gelecek zamanı ve yapacağım diyoruz. Gün içinde küçük ama sağlam bunlar tutunma noktalarını oluşturuyor. Yani aslında rutinler yoğun ve bazen karmaşık hayatımızda küçük birer liman gibidir. Yani bize iyi hissettirir. Çünkü bazı günler hiç iyi geçmez. Gerçekten zordur, ağırdır. Bazen kasvetlidir, bazen sebepsiz yere kötü hissederiz. İçten gelen bir şeydir o. Bazen dünyadaki belki başka birinin acısını taşıyoruzdur, hissediyoruzdur. Belli bir bölgede yaşanan acıyı birbirimize bağlıyız sonuçta. Yaradan'dan gelmedik mi? Yaradılanı severim, Yaradan'dan ötürü. Evet, günlük hayattan örnekler verirsek rutinlerimize ve bu rutinlere sahipsek hala yaşayabiliyorsak binlerce şükür tabii ki. Bu da bizim için gerçekten eşsiz bir nasip diye düşünüyorum. Sabah kalkınca perdeyi açıp temiz bir hava almak. Her gün aynı saatte kahve içmek. Mesela işe giderken sevdiğim bir radyo programını dinlemek veya bir şarkı listesi vardır. Sen o şarkı listesini seversin. Onu dinlemek istersin. Her sabah onu açarsın. Veya bir radyo vardır dinlediğin. Bu da yine rutindir. Akşam kısa bir yürüyüş yapmak. Yürüyüş her zaman gerçekten çalışır. Yani her zaman iyi gelir. Bu asla aksi olmaz.
Yani bu gerçekten bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yatmadan önce birkaç sayfa kitap okumak. Yatmadan önce elimizden o telefonları bırakıp gerçekten kitap okuyup okumayalım. Şart değil. Bir şey okuyup okumamak, bir şey izleyip izlememek, kendimizle baş başa kalmak bile bence eşsiz bir an. Çok güzel. Yani kalbimizi, bedenimizi, kendimizi bir bakalım ya. Bir dakika, ben bugün ne yaptım? Nasıl hissettim? Neler yaşadım? Şu an nasılım? Artık dinlenmeye hakkım var. Gidip uyuyayım. Evet, kendimizi dinlememiz, kendimize tutunma noktaları bulmamız lazım. Yoksa hayat hepimiz için zor, kolay değil. Ama umut ve tercihler her zaman var. Bunlar çok basit gibi görünür ama aslında bunları pratiğe dökmek, alışkanlığa çevirmek gerçekten zor. Bu da bir disiplin. Çünkü zihne şunu söylüyoruz: hayatımda düzen var, kontrol bende. O yüzden rutinlerimiz önemli. Rutinlerimizi bırakmayalım. Onlar bize iyi geliyorlar, cepte kalsınlar. Hadi bakalım. Şarkı molası verelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

Dağlar çiçek açmış, usta dert açmış. Evet, sızımız, sözümüz, türkülerimiz gerçekten bana çok iyi geliyor. Özüm, yörem, gerçekten bu duygular eşsiz. Ben çok seviyorum türkü dinlemeyi. Zaman zaman açıp dinliyorum. Çok iyi geliyor. Evet, biri çalmış, diğeri güzel yorumlamış, söylemiş. Mesela bu da minik rutinlerimizden olabiliyor işte. Açıp sevdiğimiz bir türküyü, bir şarkıyı dinlemek o gün bizi iyi hissettirebiliyor. Yani burada Allah illa aşırı katı bir rutinden bahsetmiyoruz. Esnek rutinler oluşturmak işte. Bunlar hem güzel hem de nefes aldıran bir yapı oluyor. İyi hissettiriyor. Çünkü mutluluk büyük değişimlerde değildir belki. Her gün tekrar eden o küçük tanıdık anların içinde saklıdır. Evet, ilişkilerde çoğu zaman şöyle bir inanış vardır. Hiç tartışmıyorsak her şey yolundadır. Aslında çok farklı, gerçekten farklı. Öyle değil. Sağlıklı bir ilişkide tartışabilmek çok önemli ve hatta iyi bir şeydir. Geçen gün düşündüm, bir YouTube programında bir şey sohbeti izlerken karşılıklı iki kişi röportaj, soru cevap. Bu konu hakkında, genç ilişkiler hakkında konuşuluyordu. Bundan bahsettiler ve bunu düşündüm. Yani tabii ki diğer konular vesaire hepsine ön hazırlık yapıyoruz. Program öncesi ben başlıkları ve içeriği hazırlıyorum. Program esnasında size yorumlarımla bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa ne mutlu bana. Çünkü benim gerçekten de önem verdiğim konular bunlar. Hem gündem, hem sosyal ilişkiler, sağlık, sosyal hayatımız, her şey. Ve tartışmamak iyi bir şey değil. Bence iki çiftin tartışabilmesi çok önemli bir şey. Evet, bazen yoruluyoruz, çok kötü hissediyoruz, çok ağır bir şey geçmiş gibi üzerimizden olabiliyor. Ama sonra düşünüyorum, aslında ilişkiyi bambaşka bir yere taşıyor. İki taraf da birbirini daha iyi anlıyor, daha çok gelişiyor, daha çok birbirine yakınlaşıyor aslında. Yani çünkü tartışmasak, belli konularda anlaşmasak ve bunu tartışmasak, konuşmasak, tabii çok ileri gitmeden bu bir yere varmaz. Bu böyle kapalı kutuda kalır, küflenir o kutu, birikir ve iyice birbirinden kopar bence çiftler. O ilişki bir yerlere taşır, o tartışabilmek, konuşmak çok önemli, çok aslında sağlıklı bir şey. Çünkü tartışma iki insanın da var olduğunu, yani ilişkide varız, buradayız da aslında işareti, emaresi bu bence. Düşündüğünü ve hissettiğini gösteriyor. Ya ben varım, duygularım var, düşünüyorum, hayattayım, hissediyorum bir şeyler. Bununla ilgili, yaşamla ilgili, varlıkla ilgili bir şey bence bir de. Bir ilişkide hiç tartışma yoksa bu her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmeyebilir. Bazen şu anlama da gelebilir. Duygular bastırılıyor olabilir. Konular konuşulmaktan kaçınılıyor olabilir. Bir taraf kendini ifade etmek istemiyor veya ifade edemiyor olabilir ama bir şeyleri bastırıyor ve yok aslında orada. Bu anlama geliyor olabilir. Oysa sağlıklı bir tartışma, ben buradayım ve duygularım önemli demektir. Ben bunu seviyorum. Ve hani her ilişkide bence olmalı bu, yapılabilmeli. Yani çünkü o aşamayı geçtik oluyor. Sonra başka bir aşamaya geçiyoruz. Yani aslında bir mertebe, hani mertebe demeyeyim de bir level atlıyoruz gibi geliyor bana. Daha iyi tanılıyor insanlar birbirine. Ve hani bak, bu konuda ben böyle düşünmüyorum, sen böyle düşünüyorsun, okey inatlaşma gibi değil de, yani bunu bir konuşma, bir araya gelip müzakere edebilme. İlkokulda bize ne öğretildi? Yani Türkçe dersimizde müzakere.

Akere oturup bir konuyu farklı iki bakış açısıyla tartışabilme, o görüşleri savunabilme öğretildi. Yani bir insanı kendini savunabilmesi de çok önemli bir beceri bence. Çünkü insanlar konuşamadığında, kendini anlatamadığında zaten çirkinleşip sığlaşıyor. Yani Allah bize beyin, çene, dil bir sürü organ vermiş. Dolayısıyla bizim bunları kullanmamız gerekiyor eğer bizde bunlar varsa. Bu da bir beceri, yapabilmeliyiz bu kadarını. Yükseldim sanki biraz. Ama ben seviyorum. Yani tartışabildiğim insanlarla konuşabilmeyi. Yani çok bazen yorulup yıpransam da, hani eş olsun, arkadaş olsan da, yani sonra diyorum ki ertesi gün o da daha iyi, beni daha iyi tanıyor, ne isteyip istemediğimi biliyor. Ben de aynı şekilde çok daha iyi bir noktaya geliyoruz. Bu iyi bir şey. Ve kırmadan konuşmak, suçlamak yerine ben dili kullanmak, dinlemeyi bilmek, haklı çıkmaya değil anlamaya odaklanmak da çok önemli burada. Çünkü amaç kazanmak değil, haklı haksız davası değil. Bunun sonu yok yani. Herkes kendini haklı görür. İlişkiyi korumak. Yani burada amaç ilişkiyi korumak. Bir de şunu düşündüm. Mesela biz kadınlar anlaşılmak istiyoruz ya. Yani beni anla istiyorum, anlaşılayım istiyorum. Aslında kimse bizi tam anlamıyla anlamıyor ki. Yani anneniz babanız bile tam anlamıyla anlamıyor. Bilmiyor, sizi en iyi siz biliyorsunuz. Karşı taraf da sizi birazcık anlayabilir. İşte bu birazcık anlama, ilişki kurmakla, şeffaf olmakla, yalan söylememek, manipülatif olmamak. Gerçekten hani işin varsa işin vardır. Ama bir insana bir amaç, bir strateji doğrultusunda yazıp, iletişim kurup, sonra yok oluyorsan, iletişim kurmuyorsan, bu samimi gerçek bir şey değildir. Burada aslında o kişi kendini kandırıyordur. Karşı taraf, çünkü kimse, yani bu kadar hızlı çağda kimse aptal değil. Herkes bir şeyleri öğreniyor, yaşıyor, hızlı yaşıyoruz, tüketiyoruz. Dolayısıyla manipülatif, yalancı, yani gerçekçi olmadan yaşamaya gerek yok yani. Gerçek olabiliriz, samimi olabiliriz. Ya varsındır ya yoksundur kardeşim hani. Boşuna laga luga yapmaya gerek yoktur. Yani palavracılık yapmaya gerek yoktur. O yüzden ilişkiyi korumak, haklı haksızın davasını sürdürmekten ziyade daha iyi bir yere taşımak önemli. Konuşabilmek, iletişimde kalmak. İki insan konuşarak iletişimde kalabilir. İletişimde kalırsa o ilişki sağlıklı olur. Doğru şekilde yapılan bir tartışma da, yine tartışmaya dönersek, çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Ve duygular dışarı çıkar. İlişkiyi daha gerçek, samimi bir yere taşıyabilir. Bazen tam tersine daha da yakınlaştırabilir tabii ki. Evet. Bir haber molası vereceğiz. Sonra ikinci yarımızda devam edeceğiz sohbetimize. Görüşmek üzere. Burada kalın.

Evet, 90'lardan ne güzel bir şarkı geldi değil mi? Bir gün 90'lar günü yapalım ve 90'lardan Zafer Peker, Hakan Peker, Kenan Doğulular, Tarkanlar, Deniz Arcaklar, ben Denizler, hepsini çalalım. İkinci yarıya hoş geldiniz. Biz aynı hızda devam edeceğiz sohbetimize. Yaslanın arkanıza, kopilotunuz Duygu burada. Evet, keyfinize bakın. İkinci yarıya tekrardan hoş geldiniz.

Evet, ne kadar güzel müzisyenlerimiz var bizim ya. Türkiye'de de gerçekten çok değerli sanatçılarımız, şarkıcılarımız, bestecilerimiz var. Hepsi çok değerli isimler bence. Çok yetenekliler. Bazıları çok çalışkanlar. Çünkü çalışmadan da olmuyor. Sonuçta üretim var bu işin içinde. Bir CD çıkarmak, bir single daha doğrusu çıkarmak kolay bir iş değil ya. Hani tamam, besteyi yapıyorsun, seslendiriyorsun, stüdyoda kaydediyorsun ama bunu düzenlemesi, aranjmanı, yorumlaman çok önemli. Belki besteleri artık yapay zeka da yapıyor bu işin içine. O bu işin içine de girdi evet ama bence orijinallik yani sanatçılık, müziğe olan besteyecilik. Bu yetenek hep daim olacak bence. Yani insanın farkı hep olacak. Bana böyle geliyor. Evet, birçok şey de bize yakınlaştı. Yapay zeka, teknoloji bizim gibi şeyler üretebiliyor, bizim yerimize geçebiliyor. Ama aynı olmayacak. Yani gerek iş sektöründe, gerek müzik, gerek mühendislik her alanda. Evet, çok yaklaştı, çok başarılı ama insanın başarısı, yeteneği, özü her yerde farkını ortaya koyacak diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden bizim kendimizi iyi tanımamız ve içimizdeki o cevherleri ortaya çıkarabilmemiz çok önemli. Bu hayatta bunu var edip insanlara fayda sağlamamız. İşte bir müzisyen, Beethoven mesela, aslında o kadar engel var ki önünde. Yani nasıl doğmuş, nasıl yaşamış? Van Gogh yine nasıl çetin şartlar, nasıl zor bir hayat ama o içlerindeki cevher çıkmış. Beethoven eşsiz müzik yapmış, notaları duymuş ve bestelemiş, çalmış kendi kendine, yani bunu içinde yapmış bu işi. Ve Van Gogh o resimleri çizmiş, bu dünyayı görselleştirmiş, ortaya çıkmış, sahip çıkmış yengesi ve onları sergiye taşımış. Aslında kimse ya el atmamış. Bunu bir hani sergi yapalım, bu böyle olsun falan. O cevheri fark etmişler ama işte o cevheri bizim çıkarmamız lazım. Neyse, o cevher tabii ki. Yani illa bu bahsettiğim alanlarda olmak zorunda değil. Evet, ilk yarı ilişkiler, tartışma ve işte bahar festivali, bahar ayları, zaman, işte saatlerin ileri alınması vesaire, bunları konuştuk. Ve rutinler, bundan da bahsettik. Böyle bir yayın tekrar yapmış gibi oldum. Telefon bağlantısı gelecek gibi sanki. Keşke bu da olsa. Neyse, canlı yayınımızda yaparız. Kayıt yayınlarımız şimdilik bu şekilde. Bazen bu kayıt yayınlarımızı da konuklu da yapmayı düşünüyoruz bu arada. Ve tartışmak mesela iki çifti yakınlaştırır da. Yani tartışamayan çiftler bence birbirinden uzaklaşır. Tam tersine tartışma daha da yakınlaştırır. Çünkü daha gerçek, samimi hale gelirsin. Tartışırken o gerçek yönün ortaya çıkar. Geçen bir çok hızlı konuşmaya başladım. Yavaşlayayım. Bir reels de Instagram'da karşıma çıktı. Şöyle diyor ya, insanlar iyi gününde iyidir. Çok hoşuma gitti, hatta onu post yaptım, paylaştım. Ya iyi gününde diyor iyidir, yani diyor hep iyidir diyor, ama diyor sen diyor bir kötü günün olsun veya diyor sen biraz öne çık diyor, ilerle bak bakalım sana kim yazıyor, kim ortaya çıkıyor. Belki konuyla biraz alakasız oldu ama aklıma geldi, çok doğru ya. Yani kim seni takdir ediyor, kim hani mutlu oluyor, alkışlıyor veya kim arkandan konuşuyor, yani bunlar işte gerçek dostun, arkadaşın ortaya çıkar diyor. Çok doğru. Yani iyiyken herkes iyi, kötüyken kim yanında, iyiken kim yanında, bunlar çok önemli şeyler. Ve aslında gerçek ve samimi duygular zor koşullarda ortaya çıkar. Yani standart bir an, standart bir gün, standart koşullarda herkes samimi güler yüzünü, normal yüzünü gösterir ama hadi bakalım şartlar bir zorlaşsın, bir kapışmak durumunda kalın veya bir riskli bir durum, kritik bir durum ortaya çıksın. Bakalım o zaman o gerçek yüzler nasıl ortaya çıkıyor? İçteki o duygular, saklanan, maske takılan, arka plandaki duygular. Ben insanlara olduğunca filtresiz, samimi olmaya çalışan bir insanım. Bu da çevremdekilere güven verir. Hep böyle dönüş aldım bugüne kadar. Bundan dolayı da çok mutluyum. Yakın çevrem de bunu söyler. Ya yalan dolan pervasızsın. Kimsenin hayatında bir gözün, bir şeyin yok yani, hani
perdesiz, şeffaf, hani özün dilin aynı. Çünkü bu bize öğretildi ve hani bu özüm benim yani. Hani öğretildiğinden ziyade bu benim içimden gelen bir şey. Aksini yaparsam kendim olamam. Yani bazı insanlara her şeyi konuşabiliyorsunuz, bazılarına konuşamıyorsunuz. Anlamayacağını düşünüyorsunuz. O yüzden herkese tabii ki bu kadar şeffaf olamıyorum bazen, ama yakın çevreme genelde şeffafımdır. Yani hani gerçek düşüncelerimi saklamam ve gerçek samimi duygular da işte o kriz anlarında, o problem veya ne bileyim o rutinden çıktığımızda ortaya çıkar bence. İşte orada bakalım hani neyiz, ne çıktı ortaya, hani çok başka birine mi dönüştük, ne oldu? Ben aynı sularda yüzerim yani, çok şaşırtmam çevremdekilere. Yani o dengelidir yani, o yükseliş alçalış. Ama bazı insanlar öyle bir dönüşür, değişir ki yani devriniz şaşar. Ne oldu ya, bu kimdi falan dersiniz. Böyle insanlara denk gelmeyelim. Veya samimi olmayan insanlara denk gelmeyelim. Yani bir görüşmeden önce farklı davranır, ama görüştükten sonra yani kendi amacına hizmet edecek şekilde bir görüşme sağladıktan sonra veya işini hallettikten sonra başka bir insana dönüşür. Bu insanlar tehlikelidir. Ya aslında en çok kendilerine tehlikelidir. Çünkü biz anlarız, mesele bizle ilgili değildir. O yüzden samimi, gerçek insanlar hep hayatımızda karşımıza çıksın dilerim. Hep hayatımızda samimi, gerçek insanlarla yolumuz kesişsin ve onlarla dostluğumuz, meşgalimiz olsun. Bu gerçekten çok önemli bence. Ve hani tartışma, ilişkiler, iletişim konusunda tabii ki sürekli kavga etmek, kırıcı olmak ya da iletişimi koparmak sağlıklı değil. Burada sessizlik kadar kontrolsüz öfke de ilişkiye zarar verir. Mesela bir arkadaşım, eşiyle arası çok iyiydi. Daha önce görüştüğüm bir arkadaşım, şu an çok sık görüşmüyoruz. Şartlar, koşullar. Ve hani tartıştığımızda diyordu, sessiz sakin, o sessizliği, sakinliği, tepkisizliği beni deli ediyor diyordu. Ya o kadar haklı ki, o sessizlikte de bir tehlike var. Yani hani net şeffaf bir şey yok, bir şeyler tutuyor ve biriktiriyor karşı taraf. Ve aslında kendiyle ilgili bilgi vermiyor, tanıtmıyor. Yani orada susmak, sessizlik güven veren bir şey değil ya, açık bir şey değil, şeffaf değil. Bilmiyorum, o da çok zorlanıyordu bu konuda, yoksa mükemmel hani güzel davranışları olan bir insandı karşısındaki insan. O da bu konuda kendini açamıyor maalesef, bu alanda zorlanıyorlardı. Sonra tartışma veya bir kriz anında çok yüksek oluyor, başka oluyor ve kopuşları tabii belki daha kolay oluyor. Belki de iyi bir ilişki, hiç tartışmayan değil, tartıştığında bile birbirine zarar vermeden kalabilen ilişkidir. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bugünkü sohbetimiz bizi nerelere götürdü ve götürecek. Devam edeceğiz.

Nasıl nostalji yaptığıma? Bazen farkında olmadan. Bazen sadece bir cümleyle. Bazen de bir bakışla. Her insan başka bir insanın hayatında iz bırakır muhakkak. Ve ilginç olan şu ki, biz unutsak bile bıraktığımız o izler çoğu zaman unutulmaz. Birine zor zamanında söylediğimiz bir sözle belki. Belki hiç beklemediği anda verdiğimiz bir destekle. Ya da belki de sadece onu gerçekten dinlediğimiz bir anla. Bunlar küçük gibi görünür ama birinin hayatında büyük anlamlar taşıyabilir. Çünkü insanlar çoğu zaman ne söylediğimiz değil, onlara nasıl hissettirdiğimizi hatırlarlar. Birinin yanında veya ondan uzaktayken kendini değerli, hatırlanılmış hisseden bir insan o anı kolay kolay unutmaz. Aslında iyi ya da kötü, her iz güzel değildir. Bazen kırıcı sözler, bazen ihmal ya da anlaşılmamak da iz bırakır. Bu yüzden belki de en önemli soru şu: İnsanların hayatında nasıl bir iz bırakıyoruz? Belki bugün birine daha nazik davranmak, daha dikkatli konuşmak, gerçekten dinlemek, hatırlamak birinin hayatında uzun yıllar kalacak bir iz olabilir. Hayat sadece yaşadıklarımızdan değil, birbirimizin kalbinde bıraktığımız izlerden oluşur.

0: Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Evet, nasıl bir liste hazırlamışım ama beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama gerçekten güzel yeni şarkıları eski şarkılarla böyle beraber seçip bir liste oluşturdum. Belki sıralama sizi şaşırtıyor olabilir ama yine de değişik bir liste oldu diyebilirim. Ve aslında çok güzel, az önce söylediğim gibi Türk sanatçılarımız, şarkıcılarımız var, bestelerimiz. Biz bunları daha çok dinleyip daha çok destek olmalıyız. Çevremizde paylaşmalıyız. Sosyal medyada da görünür kılmalıyız. Farklı kültürlerden insanlara önermeliyiz. Belki de birine dinlettiğimiz bir şarkı onun Türkiye'de bakışını değiştirecek ve çok etkileyecek. Bu belli olmaz. O yüzden paylaşmaya, dinlemeye her zaman devam edelim. Bence güzel şarkılar.

Evet, müziğimizi aslında destek olmak, Türk müziğine, Türk şarkıcılara, sanatçılara, yorumculara, bestekarlara destek olmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Gerçekten öyle, çünkü biz aslında sadece o kişiyi veya şarkısının eserini değil, ülkemizi, kültürümüzü de tanıtmış oluyoruz. Bir ülkeyi de anlatıp o duyguyu taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla tanıdığımız yabancı bir arkadaşımıza bile sevdiğimiz Türkçe şarkıları dinletmek hiç de fena olmaz aslında. İş çevrenizde olabilir, komşunuz, arkadaşınız, sosyal çevreniz olabilir. Böyle insanlara müziklerimizi, sevdiğimiz Türk müziklerini, Türk müzisyenleri ve şarkılarını, beğendiğimiz eserleri dinletebiliriz. Çok kolay aslında, çok basit. Çünkü çok güçlü sesler var, yetenekli müzisyenler var, inanılmaz yani. Hani aslında çok iyi şarkılar çıkarıyorlar ve başarılı besteler ortaya çıkıyor. Ve müzik aslında bizim kültürümüzü de tanıtıyor, ülkemizi anlatıyor, o duyguyu taşıyor. Çünkü biz de başka şarkıları dinlediğimizde her dili bilmiyoruz sonuçta, ama o duyguyu hissediyoruz. Onlar da işte öyle, o duyguyu hissediyorlar. Ve illa dili anlamalarına gerek yok. Veya sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz, eşimiz, ya bu şarkıyı çok beğendim dinleyin deyip paylaşabiliriz. O da beğenir veya beğenmez ama paylaşmış oluruz. Çünkü artık bu hızlı çağda, sosyal medyada bir şeylerin paylaşılması, tıklanması daha değerli, daha kıymetli. Yani burada etkileşim önemli. Yani o şarkı kaç kez dinleniyor? İşte Spotify'da yıl sonu ne oluyor? Hangi şarkıyı kaç kez dinlediğin ortaya çıkıyor. Hangi müziğini ne kadar dinledin? Ne kadar o kişiyi tıkladın? Kaç dakika, kaç saniye dinledin o albümü? En çok dinlediğin albüm. Artık kişiler böyle çalışıyor. YouTube'da işte kliplerin, şarkıların, single'ların dinlenme sayısı, izlenme sayısı. Artık matematiksel işliyor bu işler. Etkileşim, paylaşma, sayı olarak destek olabiliriz beğendiğimiz, takdir ettiğimiz müzisyenlerimize. Ve Türk sanatçıları da veya beğendiğimiz, yani herhangi bir sanatçıyı, yani çok sesi çıkmamış olabilir, çok zor imkanlarla o single, o şarkıyı çıkarmış olabilir, kimse yani fark etmez, daha çok dinlemek, çevremizde paylaşmak. İşte sosyal medyada görünü kılmak veya farklı kültürlerde insanlara önermek, birine dinlettiğimiz bir şarkı onun Türkiye bakış açısını da değiştirecek ve o sanatçıyı da tanıyacak ve o kişi de kendisine bir fırsat, bir alan bulacak, daha çok tıklanıp dinlenildiği için bilinecek, sesini duyuracak aslında. Çünkü en büyük reklam insanın, bizlerin yaptığı reklam. İşte şurası çok güzel, ne bileyim, pizza yapıyor, buraya tavsiye ediyorsun mesela o restoranı. Yani sevdiğin, tanıdığın insanlar sana güvendiği için oraya gidiyorlar. Yani genelde. Veya işte şu şarkıyı dinle, bak çok güzel bir albüm çıkarmış, şu şarkıyı mutlaka dinliyorlar. Yani böyle bu işler. Sanatçılar üretiyor ve üreten sanatçılara, düzgün insanlara, doğru duran, hayatında da sadece şarkıyı düzgün yapmak önemli değil, desteklemek gerekiyor. O üretimin büyümesi biraz da dinleyiciyle oluyor. Yani biz ne kadar sahip çıkarsak o ses o kadar uzağa gider ve o emek de o kadar yerini bulur ve etki çoğalır. Evet, bugün rutinlerimizden bahsederken aklıma şu konu da geldi. Bu konuyu yeni açıkçası düzenledim, düşündüm. Bu yoktu gündemde. Mesela hayatta yavaşlamak. Aslında günümüzün en önemli konusu değil mi? İşte sosyal medya paylaşım, tıklanma demişken sürekli bir yerlere yetişme halimiz var ve geç kalmışlık hissimiz var. Bazen beni de yakalıyor bu his ve çok rahatsız ediyor. Yani bir şeylere geç kalmışım gibi. Bunu hani gerçekten hızlı bir çağda yaşadığımız için çoğumuz yetişememe ve sürekli hayatta hızlı ilerleme dürtüleriyle yaşıyoruz aslında. Fark etmeden bazen belki bilinçli bilmiyoruz. Ama yavaşlamayı unutuyoruz. Hiçbir şey yapmadan durabilmemiz çok zor. En son ne zaman gerçekten durdunuz? Mesela bunu hiç sordunuz mu kendinize? Küçük şeylerden
zevk alarak, yani o durup o anda kendinizle baş başa kalıp bir durabildiniz mi, dinlenebildiniz mi, kendinizi dinleyebildiniz mi? Evet, kıymeti çok fazla aslında yavaşlamanın. Çünkü orada biraz durup hem dinlenebiliyoruz hem de daha sağlıklı yol alabiliyoruz. O yüzden bu kadar hızlı bir çağda, bu kadar üretimin, tüketimin, verilerin, bilginin bu kadar hızlı bir akışta olduğu bir çağda yaşamak elbette zor. Ama bazen pauze, işte durabilmemiz gerekiyor. Durup dinlenelim. Bazen de bunu fırsat olarak bizim programımızda salı akşamları yapmanızı öneririm.

Evet, uzun bir solo dinledik. Bilmiyorum, bunu tahmin etmemiştim ama bakalım, bir maruz kaldık diyelim veya hoşunuza gittiyse de dinledik. Evet, arada değişim iyidir, değişiklik iyidir. Dolayısıyla farklı renkler, farklı tınılar, farklı müzikler dinlememiz gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Bu hayatı yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce en son ne zaman gerçekten durdunuz dedim ya. Yani durup durduğumuzda da aslında bir şeyleri de fark etmemiz.

alışveriş yapmak, spor yapmak, yürüyüş yapmak, ne iyi geliyorsa, hangi kaynak bize iyi geliyorsa o alanları beslememiz tabii ki bizi daha iyi ayakta tutuyor. Çünkü biz kaynaklarımızdan faydalanmazsak, bize iyi gelen öğelerden, hayatta aslında tutunacak çok da gücümüz kalmıyor. Motive olamıyoruz. Motivasyon zaten yeterli bir şey değil. Mesela son zamanlarda araştırmalarda netlikle şu ortaya çıktı. Yani motivasyonu bekleme. Yani o içinden o harekete geçme güdüsü ve ayaklanma isteği bir yerden gelmiyor. Bunun için önce ayağa kalkıp hareket etmemiz gerekiyor. Sporsa spor, işte kardiyo, fitness, yoga, pilates, yürüyüş, iplik atlama, tenis, futbol, yüzme, her neyse, neyi yapabiliyorsak bunu başlayıp yapmamız gerekiyor. Sonradan o motivasyon geliyor işte. Sonra da o enerjiyi hissedip istiyoruz zaten. Evet, bu iyi geliyor ve devam etmeliyim. Yani bu böyle bir şey. Bu bizim kendimiz dürtmemizle veya beklememizle gelecek bir şey değil. Bu yaşarken değişen ve gelişen bir şey. O yüzden kendimize iyi gelen şeyleri unutmayalım ve bize iyi gelen rutinlerimiz olsun. Bunun illa hani düzenli, böyle çok sıkıcı bir düzende ve periyotta ilerlemesine gerek yok. Bunu bir yerlere sıkıştırıp yapabilmemiz gerekiyor. Haftada önce belki bir gün, belki sonra 2 gün, 4 gün diye arttırabilirsiniz. Belki 4 gün kafidir, 3 gün, neyse. Ama ne iyi geliyorsa bize onu yapalım. Çünkü bize bir şeyler iyi geldikten sonra biz de başkalarına iyi gelebiliriz. Yoksa maske takıp hayatta bir şeyleri yük alıp kendimize alan bırakmayıp dinlenmeden ilerlersek kesinlikle geçici bir iyilik olur bu. Yani gerçek bir şey olmaz. Dolayısıyla kendimize yatırım yapalım. Kendimize alanlar, zamanlar bırakalım. Bu hayata bir kere geliyoruz. Kendimizi o kaynaklarımızla besleyelim. Dostlarımızla, sevdiklerimizle, hoşlandığımız şeylerle, hobilerimizle, neyse, yapalım, yaşayalım. Yani bu hayat bu kadar basit ve sıkıcı bir şey olmamalı. O yüzden lütfen dilediğiniz gibi, kimseye zarar vermeden, isteyerek, istekle, gerçek bir şekilde yaşayın.

Evet, bizim programımıza ayrılan vaktin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi ki buradaydınız. İyi ki bu akşam duygunuza eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sizinle bu yayını yapmak çok keyifliydi. Bir salı gününü daha bitirdik. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Kalbiniz pusulanız olsun. Sağlıkla haftaya kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın.